0: çıktım zamansız bir seyre, bahtım göğe, denizlere.
1: Do 95.5

aşk bu. Geliyorum demeden geliyor, gitmiyor. Unutmak öğrenmekten daha çok zaman alıyor. Bilgi ceza, bilgi suç. Taşımak ağır. Ben aşkı 100 metreden tanırım.

0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sunar.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sundu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
8: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
7: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
8: Kimse görmez. Hadi gidelim.
7: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
8: Ben anlamam. Sen karışma.
7: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
8: Sen karışma dedim.
7: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
9: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Baktım zamansız bir seyre, bahtım göğe, denizlere.
1: Do 95.5

0: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sunar.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
0: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sundu.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Adli ve İdari Yargı 2026 yılı ana kararnamesi tamamlandı. 4608 adli yargı ve 359 idari yargı mensubunun görev yeri belli oldu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, üniversite sektör işbirliği artık bir tercih değil, zorunluluk olmuştur. Uzun yıllardır uygulanan klasik staj anlayışı günümüz ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz. Meslek yüksekokullarımızda öğrencilerin mezun olmadan iş hayatıyla bütünleşmesini sağlayıp istihdam odaklı yeni bir dönüşüm süreci yürütüyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Batman'da 2021 yılında öldürülen Mehmet Şirin Çelik cinayetine ilişkin dosyanın jandarmanın titiz çalışmasıyla aydınlatıldığını, Batman ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'li mutabakat zaptının gelecek birkaç gün içinde dijital ortamda imzalanması ihtimalinin mevcut olduğunu söyledi.
3: Paul.
2: Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin satın almayı planladığı kulüp belli oldu. Üçüncü ligde mücadele edeceği yeni sezon öncesi borcu 1 milyar liraya ulaşan ve 11 Mayıs'ta yapılan kongrede başkan adayı bulamayan Altay, Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi'nin kulübe talip olmasıyla kara bulutları dağıttı. Samsunspor Almanya 3. Lig takımı ve Wiesbaden'de forma giyen santrafor Fatih Kaya ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray'ın transfer gündeminden düşmeyen Bernardo Silva'nın hangi takıma imza atacağı merak ediliyordu. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Portekizli yıldız Real Madrid'le her konuda anlaşmaya vardı.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun, Gaziantep, Kilis çevreleriyle Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Edirne'nin güneyi, Çanakkale, Osmaniye, Çorum ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

bir anka koşusun, bensek bir rakı.

0: 95.5.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Adli ve İdari Yargı 2026 yılı ana kararnamesi tamamlandı. 4608 adli yargı ve 359 idari yargı mensubunun görev yeri belli oldu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, üniversite sektör işbirliği artık bir tercih değil, zorunluluk olmuştur. Uzun yıllardır uygulanan klasik staj anlayışı günümüz ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz. Meslek yüksekokullarımızda öğrencilerin mezun olmadan iş hayatıyla bütünleşmesini sağlayıp istihdam odaklı yeni bir dönüşüm süreci yürütüyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Batman'da 2021 yılında öldürülen Mehmet Şirin Çelik cinayetine ilişkin dosyanın jandarmanın titiz çalışmasıyla aydınlatıldığını, Batman ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ile mutabakat zaptının gelecek birkaç gün içinde dijital ortamda imzalanması ihtimalinin mevcut olduğunu söyledi.
3: Spor.
2: Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin satın almayı planladığı kulüp belli oldu. Üçüncü ligde mücadele edeceği yeni sezon öncesi borcu 1 milyar liraya ulaşan ve 11 Mayıs'ta yapılan kongrede başkan adayı bulamayan Altay, Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi'nin kulübe talip olmasıyla kara bulutları dağıttı. Samsunspor Almanya 3. Lig takımı ve Hen Wiesbaden'de forma giyen santrafor Fatih Kaya ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray'ın transfer gündeminden düşmeyen Bernardo Silva'nın hangi takıma imza atacağı merak ediliyordu. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Portekizli Yıldız Real Madrid'le her konuda anlaştı.

0: durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun, Gaziantep, Kilis çevreleriyle Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Edirne'nin güneyi, Çanakkale, Osmaniye, Çorum ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

gün gelip bir şamar gibi patladığında hayat yüzümün orta yerinde, içine içine sıktığım kocaman bir yumruk ve dilimin ucundan çıktı çıkacak okkalı bir küfür ağız dolusu. Kimi masasında havyar tabağıyla karşı masadaki güzellere, kimi kim bilir kaç gün önceki gazetenin

Karşılık var çistak çistak seslere karşan. Kimi elinde kıpkırmızı çiçekler, kimi peçete satan çocuklar. Arka sokaklarda bir çığlık var çistak çistak seslere karşan. Kimi elinde kıpkırmızı çiçekler, kimi peçete satan çocuklar.

0: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
1: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
2: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
3: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Adli ve İdari Yargı 2026 yılı ana kararnamesi tamamlandı. 4608 adli yargı ve 359 idari yargı mensubunun görev yeri belli oldu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, üniversite sektör işbirliği artık bir tercih değil, zorunluluk olmuştur. Uzun yıllardır uygulanan klasik staj anlayışı günümüz ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz. Meslek yüksekokullarımızda öğrencilerin mezun olmadan iş hayatıyla bütünleşmesini sağlayıp istihdam odaklı yeni bir dönüşüm süreci yürütüyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Batman'da 2021 yılında öldürülen Mehmet Şirin Çelik cinayetine ilişkin dosyanın jandarmanın titiz çalışmasıyla aydınlatıldığını, Batman ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ile mutabakat zaptının gelecek birkaç gün içinde dijital ortamda imzalanması ihtimalinin mevcut olduğunu söyledi. Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin satın almayı planladığı kulüp belli oldu. Üçüncü ligde mücadele edeceği yeni sezon öncesi borcu 1 milyar liraya ulaşan ve 11 Mayıs'ta yapılan kongrede başkan adayı bulamayan Altay, Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi'nin kulübe talip olmasıyla kara bulutları dağıttı. Samsunspor Almanya 3. Lig takımı ve Henvies Baden'de forma giyen santrafor Fatih

Fatih Kaya ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray'ın transfer gündeminden düşmeyen Bernardo Silva'nın hangi takıma imza atacağı merak ediliyordu. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Portekizli yıldız Real Madrid'le her konuda anlaşmaya vardı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun, Gaziantep, Kilis çevreleriyle Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Edirne'nin güneyi, Çanakkale, Osmaniye, Çorum ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

geceler örtmüyor gözlerimdeki karanlığı. Maskeler gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak artık çare olmuyor. Kim görse şimdi beni sensizliğimden tanıyor.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı aralarında kırmızı bültenle aranan 42 isminde bulunduğu toplam 90 firari suçlunun yürütülen titiz çalışmalar ve uluslararası işbirliği neticesinde 16 farklı ülkeden Türkiye'ye iadesinin sağlandığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı Van Hudut hattında 290 kilo 665 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada hudut birliklerimiz vatanımızın güvenliği için 7/24 keşif, gözetleme ve devriye görevini kararlılıkla sürdürüyor. Son olarak Van Hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 15 adet çuval içerisinde toplam 290 kilo 665 gram uyuşturucu madde tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde gerekli işlemlerin yapılması üzere Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi denildi. Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği RATEM'le İcracı Sanatçılar ve Müzisyenler Meslek Birliği TSMB arasında önemli bir telif uzlaşısı sağlandı. İstanbul'da imzalanan anlaşmayla ilk etapta 153 yerel ve bölgesel radyoyu kapsayan telif davaları, icra takipleri ve arabuluculuk süreçleri durduruldu. Anlaşma ayrıca RATEM üyesi yaklaşık 800 yerel ve bölgesel radyonun 2026 yılı telif lisans süreçlerini de kapsıyor. RATEM Başkanı Vedat Gündoğan, yayıncıların uzun süredir karşı karşıya olduğu hukuki yüklerin hafifletildiğini belirterek telif barışı sürecinin diğer müzik meslek birlikleriyle de devam edeceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav 81 il 920 ilçede, yurt dışındaysa 8 ülkede 11 sınav merkezinde gerçekleştirildi. LGS sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak.
1: Spor. Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin satın almayı planladığı kulüp belli oldu. 3. ligde mücadele edeceği yeni sezon öncesi borcu 1 milyar liraya ulaşan ve 11 Mayıs'ta yapılan kongrede başkan adayı bulamayan Altay, Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi'nin kulübe talip olmasıyla kara bulutları dağıttı. Samsunspor Almanya 3. lig takımı ve Hen Wiesbaden'de forma giyen santrafor Fatih Kaya ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray'ın transfer gündeminden düşmeyen Bernardo Silva'nın hangi takıma imza atacağı merak ediliyordu. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Portekizli yıldız Real Madrid'le her konuda anlaşmaya vardı.

0: durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun, Gaziantep, Kilis çevreleriyle Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Edirne'nin güneyi, Çanakkale, Osmaniye, Çorum ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

0: 1-1-2.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

bakışlarım unutulmuş, masal olmuş, dilden düşmez sevdalarım. Yoksa sen de mutsuz musun? Yalnız mısın benim kadar? Kırıldı mı kanatların? Eksildin mi

yalnız mısın benim kadar? Kırıldı mı kanatların? Eksildin mi

0: Mutan mam.
1: Bir gün geç, bir gün erken insan gerçeği öğrenir. Sırtım

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı aralarında kırmızı bültenle aranan 42 isminde bulunduğu toplam 90 firari suçlunun yürütülen titiz çalışmalar ve uluslararası işbirliği neticesinde 16 farklı ülkeden Türkiye'ye iadesinin sağlandığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı Van Hudut hattında 290 kilo 665 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada hudut birliklerimiz vatanımızın güvenliği için 7/24 keşif, gözetleme ve devriye görevini kararlılıkla sürdürüyor.

0: sürdürüyor. Son olarak Van Hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 15 adet çuval içerisinde toplam 290 kilo 665 gram uyuşturucu madde tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde gerekli işlemlerin yapılması üzere Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi denildi. Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği RATEM ile İcracı Sanatçılar ve Müzisyenler Meslek Birliği TSMB arasında önemli bir telif uzlaşısı sağlandı. İstanbul'da imzalanan anlaşmayla ilk etapta 153 yerel ve bölgesel radyoyu kapsayan telif davaları, icra takipleri ve arabuluculuk süreçleri durduruldu. Anlaşma ayrıca RATEM üyesi yaklaşık 800 yerel ve bölgesel radyonun 2026 yılı telif lisans süreçlerini de kapsıyor. RATEM Başkanı Vedat Gündoğan, yayıncıların uzun süredir karşı karşıya olduğu hukuki yüklerin hafifletildiğini belirterek telif barışı sürecinin diğer müzik meslek birlikleriyle de devam edeceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav 81 il 920 ilçede, yurt dışındaysa 8 ülkede 11 sınav merkezinde gerçekleştirildi. LGS sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak.
1: Spor.
0: Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin satın almayı planladığı kulüp belli oldu. Üçüncü ligde mücadele edeceği yeni sezon öncesi borcu 1 milyar liraya ulaşan ve 11 Mayıs'ta yapılan kongrede başkan adayı bulamayan Altay, Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi'nin kulübe talip olmasıyla kara bulutları dağıttı. Samsun Spor Almanya 3. Lig takımı ve Wiesbaden'de forma giyen santrafor Fatih Kaya ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray'ın transfer gündeminden düşmeyen Bernardo Silva'nın hangi takıma imza atacağı merak ediliyordu. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Portekizli yıldız Real Madrid'le her konuda anlaşmaya vardı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun, Gaziantep, Kilis çevreleriyle Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Edirne'nin güneyi, Çanakkale, Osmaniye, Çorum ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Çalık iç giyim ve çorap reklamları sunar.
3: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sundu.
1: 95.5

Verdiğimiz sözler artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlarda dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama ben artık gidiyorum.

0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sunar.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüvtürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sundu.

kötü kavgamızın bittiği yer. Bu gönül masası unutma dostum. Dertlerin dibine vurduysak eğer, dermanı burası.

Farklılık bulaşıcıdır. Eğlence kalıcı. Müzik günün bir parçası. Ritimle dans et. Olmazsa olmaz. Yeni heyecanlar yaşamaya hazır mısın? Ritimle dans et. Aç radyonu. Aç radyonu. Aç radyonu. Aç radyonu. Tüm hitlerle beraber.

0: Dikkat dikkat. Radyo dinleyicisi. Hazır mısın?
1: Evet. İyi bir haber almanın tam zamanı.
2: Aksi Show başlıyor.
1: Ne?
3: Sonunda.
1: Şimdi mi? Evet. Şimdi.
4: Bence bu muhteşem.
5: Koltuklarınızı yatay konuma getirin. Emniyet kemerlerinize bağlayın. Hatta düğüm atın.
6: Bunu ne kadar uzun zamanda bekliyordum bilemezsin.
5: Geri sayım başladı. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0.
7: Artık başlasın.
2: Aksi Show başlıyor.
1: Öylesine ölümcüldü ki düşmanları onun büyük muhteşemliğine...

0: muhteşemliğinin parıltısından kör oluyordu.
1: Gözleri!
2: Fazlasıyla muhteşem!
1: Ve çok çekici.
3: Hakkını nasıl ödeyeceğiz?
4: Maxi Show başlıyor. Maxi Show.
5: Maxi Show. Maxi Show.
6: You don't do no disguise.

Burada biri var mı acaba? Efendim herkese merhabalar, kucaklar dolusu selamlar, sevgiler, saygılar. Burası Radyo Kulüp Maxi, ben. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu anda evlerinde, arabalarında, iş yerlerinde, kimler, nerelerde, ne şekilde dinliyorsa hepinize selam olsun. Yine geldik, buradayız, işimizin başındayız. Hepiniz hoş geldiniz. Peki birazdan Instagram üzerinden de yayınımızı aktif hale getireceğiz. Instagram'da MaxiShow1 Instagram hesabında yayında olacağız. Dileyen Instagram'dan aramıza katılmak isteyen MaxiShow1 Instagram hesabını takip alabilir. Ya da takibi almadan da gelebilirsiniz ama alın bence ya. Alın bu kardeşinizi takibe. Şöyle Demet Akalın'la programımızın açılışını yapalım. Hemen ardından ise yine burada olalım. Maxi Show 1 Instagram hesabımız. Geliyoruz birazdan, bir yerlere kaybolmayın. Burası Radyo Kulüp Maxi, ben.

Olacak olacak, radyonuzda olduktan hemen sonra devam ediyoruz. Maxi Show'a kalmış olduğumuz yerden sevgili dinleyenler. Şimdi Nilüfer Örer yorumuyla mı devam etsek? Dün akşam yer veremedik konuşmaktan bu şarkıyı, o zaman bu akşam yer verelim. Dün akşam bu şarkıyı yayınlayacağız dedik ama fon müziği olarak kullandık. Üzerine konuştukça konuştuk. Susmadık. Susmayınca da ne oldu? Şarkıyı yayınlayamadık yani. O yüzden bu akşam yer veriyorum. Ve dün akşam programı sonlandırırken de söylemiştim. Bu akşam için 19'da gelebilirim diye ama... Yok, evdeki hesap çarşıya uymadı. Hani... Eğer uyumuş olsaydı evdeki hesap çarşıya, zaten saat 19'da burada olacaktım. Ses yok denmiş. Şu anda ses nasıl? Yok mu? Bir yandan Instagram yayındayım. Ses yok dendi ama bakıyoruz. Var gibi gözüküyor. Yok gibi de olabilir, bilemedim.

Efendim biz devam ediyoruz programımıza. Ne yapıyoruz şimdi? Bir şarkı arası. Hani dünyaya verememiş olduğumuz Yonca Evcimik'in şu şarkısıyla programımıza devam ediyoruz. Şarkının ardından yine burada olacağız. Geliyorum birazdan, hiçbir yerlere ayrılmayın.

yer verememiş oldu bu. Ay konuşamadım bir anda. Şarkıya yer verdik. Yon Cevdemik yorumuyla yaktın beni radyonuz oldukken hemen sonra devam ediyoruz. Maxi Show 1 Instagram hesabım. Instagram üzerinden canlı yayın uzaklık durumda. Dileyen Instagram'dan aramıza katılabilir. Lilişko aramıza katıldı. Hoş geldin Lilişko. Fırlamacım demiş. Hoş geldin diyor. Hoş buldum, sen de hoş geldin. Sevgili Oya aramıza katıldı. Oya Kuaför 74 Bartın'dan aramıza katılıyor. Bartın'a kucaklar dolusu selamlar, sevgiler göndermiş oluyoruz. Antalya'ya selam, Antalya'dan Akbaş aramızda. Antalya yanıyordur ya. Antalya nasıl yanıyordur? Ben Lili'ye sormak istiyorum. Lili, Antalya şu an nasıl yanıyordur? Nasıl? Şimdi Lili'ye sormak istiyorum ama bir yandan da tırsıyorum. Selam Maxim, ses geliyor mu? Az önce yayın açtık ve sevgili Akbaş ses gelmiyor demişti. Şu an herhalde geliyor. Selam Max dediğine göre. Maxim.

Evet, kızlarım neredesiniz demiş. Bu arada ben de geldim diyor. Evet, evet, evet, evet, evet. Esmer Yasemin de Yasemen. Yasemin. Geliyorlarmış. Sesim geliyormuş, evet. Peki. Esmer Yasemin Sarışınoy aramızda. Antalya yanıyor fırlamacığım. Arkadaşım dedi eridik demiş. Orada erimişler. Nasıl yanıyor Antalya? Nasıl, bir tarif edebilir misin? Cayır cayır mı yanıyor? Ha, benim aklımda bir tabir var ama buradan söyleyemiyorum. Nasıl yandığını. Tabii olmuyor. Çoğu şeyi söyleyemiyorum tabii, o yüzden. Anlayan anlamıştır diye düşünüyorum. Akbaş diyor ki yayını açıyorsun hep işim oluyor demiş, o saatlerde katılamıyorum demiş, ama yani işin gücünü, işin gücü rast gitsin, arada gel, özletme kendini, gel tabi hep gel. Ateş, yangın, alev bu şekilde diyor.

0: Useless.
1: Evet, Yasemin diyor ki anladım ben diyor. Ne anladın? Çok merak ettim. Yazar mısın bana? Tabi buradan değil ama yani. Bitti, biteriz. Dengesiz Antalya diyor. Gün içerisinde sıcak, yağmur, bulutlu, şaşırıyoruz artık. Biz de şaşırıyoruz burada. Sabah ben montla geldim. Dün akşam çamur yağıyordu. Yani yağmur değil, çamur, bildiğin arabanın camına çamur çamur geliyordu ya. Bir haber sitesinde dün okumuştum. Fırtına ve kar geliyor demişti. Yani yakında taş yağacak, hatta daş yağacak deseler inanırım. İnanırım ya. Buradan yaz.

Bak yanlış yerlere bastım. Hadi. O zaman gir kanıma. Aksi Show. Evet, geliyor şarkı da yavaş geç geliyor bu şarkı. Niye bu kadar geç geliyor?

Gir Kanıma Haluk Olçak ve sonrasında yine burada olmaya devam edeceğiz. Burası Radyo Kulüp. Maxi ben. Maxi Show'dasınız. Birazdan gecenin bir konusu olsun. Gecenin konusuyla ilgili mesajlarınızı ve düşüncelerinizi bana yazın. Instagram adresi Maxi Show 1. Maxi Show. Maxi Show. Hadi sen de gel Gir Kanıma.

şarkıyı yanlış anons ettim. Farkındayım. Yani yanlış yazmışlar. Ben ne yapayım? Burada öyle yazıyor. Ben yazılanı okudum. Git işine şarkının doğru ismi. Ben gir kanıma diye okudum ama burada öyle yazıyordu. Kim yazmış bunu ya? Ben yazmadım. Peki sen niye kendini doğaya verdin onu söyle bana demiş. Belgesel çıkıyor. Yok be, yeşilliği seviyorum ben ya. Ondan o yani, onun dışında başka bir şey yok yani, aradığım bir şey yok. Aradığım oranın içerisinde olsa çoktan bulduydum ya.

bugün hava, yani ben radyoya gelirken hava çok güzeldi. Sabah gelirken böyle bir yağsan mı yağmasan mı şeklinde bir hava söz konusu Zonguldak'ta. Sizlerin bulunduğu şehirlerde hava durumu ne şekilde bilmiyorum ama Antalya'da öyle karma karışık bir gün geçirmiş zannediyorum. Akbaş'ın yazdığına göre o da diyor ki burada da böyle dengesiz bir Antalya söz konusuydu diyor. Bir bakıyorsun bulutlu diyor, bir bakıyorsun yağmurlu gibi gözüküp bir bakıyorsun yanıyorsun cayır cayır diyor yani. Erkeklerde yanar, hem de nasıl yanar. Yanmak çözüm değil, bizi ne paklar. Bugün çok sıcaktı diyor Antalya, bir karar ver sıcak mı? Adana çıkar Adana. Adana'da sıcaktır bak.

bakalım, ben de geliyorum, aşka geliyorum, aşka geliyorum. Aşk bana geliyor ama bu önemli. Peki gecenin konusunu açıklıyorum sevgili dinleyenler. Gecenin bir konusu var. Gecenin konusuyla ilgili mesaj gönderirseniz sevinirim. Göndermezseniz de canın sağ olsun. Yani mesaj gönder, bir mesaj gönder be. Gecik halimiz yok. Ama yani gecenin konusuna katılımda bekliyoruz. Birisi çay içiyormuş herhalde. Akbaş, balkonda oturdum balkonda diyor. Uzattım ayaklarımı. Şiir gibi değil mi? Oturdum balkonda. Uzattım ayaklarımı. Çay içip seni dinliyorum diyor. Yoldan geçenlere ve gökyüzüne bakıyorum. Çok merak ettik oradaki ortamı. Gökyüzünü çok merak etti. Gök. Çok merak ettik. Ve yoldan geçenleri çok merak ettik. Yoldan geçenlere böyle çekirdek atıyor musun? Çekirdek çitliyor musun balkonda? Ne yapıyorsun? Yapıyor musun öyle şeyler? He? Evet, balkon sefası yapan Akbaş aramızda. Siz balkon sefası yapıyor musunuz? Terasta mısınız? He? Yoksa camdan cama? Bakın komşuyu da göremiyoruz ki artık. Komşu kızı! Kız! Yok. Bakalım, evet, Akbaş çay içiyormuş. Ha, gecenin konusunu söyleyecektim ben. Unuttum bak gecenin konusunu ya. Akbaş, gördün mü? Oğuz Fırat Akça herhalde. Oğuz aramıza katıldı, hoş geldin diyorum. Bakıyoruz. Ben seni herkeslerden çok daha...

daha çok severim diyor. Çok sevici. Sevici bir abi bu. Gökyüzü bembeyaz ya. Evet, nasıl bembeyaz ya? Gökyüzü mavi değil mi yani? Her zaman gökyüzü mavidir benim bildiğim. Ama bazen beyaz olabiliyor. Beyazsa sıkıntı. Yok, kahverengi sıkıntı oluyor. Beyaz da sıkıntı olabiliyor. Kız kar mı yağacak oraya yoksa? Cansın diyor sevgili Oğuz Fırat Akça. Teşekkür, sen de öylesin, sen de. Sen de cansın. Gökyüzü bembeyazsa bulut var demektir. Çok merak ettik ya, bir seni yayın alıp bir göstersek mi ki acaba yayında? Bir gösterelim, kapatalım. Bir gösterip kapatır mıyız? Çok merak ettik Antalya'yı, Antalya'daki hava durumunu. Hani sen de katılmak istersen, ki istersin herhalde. Ahmet Kuaför de aramızda. Ahmet Kuaför de hoş geldi. Evet, Akbaş'tan cevap bekliyoruz. Yok Max demiş. Nasıl yok Max? Nasıl yok Max? Yani bana yok. Lili ya, bana yok dedi. O zaman bu şarkıyı ben de sevgili Oğuz Armağan ediyorum. He? Akbaş, sana gönderecektim şarkıyı. Sevgili Oğuz'a gelsin bu şarkı. Lili'nin şarkısını. Ortalık karışacak birazdan. Çarşı karışacak söyleyeyim. Gecenin konusunu unutturdun bana bir de. Gecenin konusu neydi ya? Hadi bakalım, yollarda bulurum seni. Takvimlerden sorarım seni. Dans ederim hayalinle. Yine de yaşarım seni. Sabri Altunkaya, muhasebecilerin kralı. Hoş geldin muhasebeciler kralı. Melek aramıza katıldı. Melek hoş geldin. Eyvallah demiş. Eyvallah. Eyvallah deyince aklıma birisi geldi. Hani bizim minnoşumuz nerede? Hani bizim tonticimiz nerede? Hani bizim pino canımız? Hani bir muallamız vardı? Dün biraz Perihan abadan bahsettik. Sen Perihan ablayı kaçırdın ya.

çalarım seni. Takvimlerden çalarım seni. Yine de yaşarım seni. Ah fırlamacım yok dememiş. Ah canım fırlamacım demiş bu sefer. Hoş buldum Maxi, sen de hoş geldin demiş. Hoş buldum, sen yoksun, biz buralardayız ya. Evet, Lilişko kızları etiketlemiş. Gelmezseniz sabahına diyor. Gelmezseniz cesaret videosu gelecek diyor. Sabahına gelecek. Gelsin be ya. Orhan aramıza katıldı. Orhan hoş geldin. Sefalar getirdin canım kardeşim benim. Bitirdin beni bu şarkıyla demiş. Aa sen bitmezsin ki ama. Ah minnoşumuz da aramıza katıldığına göre. Ya ben gecenin konusunu hazırladım. Antalya'da hava şöyle böyle dediler. Ben de gecenin konusu o anda nereye kaybolduysa gitti. Kaybolduk, paramparça olduk böyle ya. Bakalım. Almanya'dan selamlar kardeşim. Almanya'ya selamlar. Geziyorsun be. Geziyorsun diyeceğim. İş güç ya. İş güç. Kolaylıklar diliyorum sana. Yani yolun bu taraflara düşmüyor herhalde. Hep yurt dışındasın. Bir bakıyoruz orada, bir bakıyoruz burada, bir bakıyoruz şurada. He? Kolaylıklar diliyorum ve en güzel şarkıları sana gönderiyorum. Yine coşmuşsun, hızını alamıyorsun. Lilim yine coştu. Coşmuş hızını alamıyorsun mu acaba demiş. Evet hızını ben Lili'ye gaz verdim. Bana ama şey lazım yani. Yani bugün bir şey paylaşmış Lili. Yani yapay Lili miydi? Yapay su muydu? Yani. Direkt sordum yani, direkt gruba da attım. Kim dedim bu? Kim o? Şirinem nasıl geldin ama demiş. Aa gelmeyecekti değil mi yoksa? Yoksa siz anlaştığınızda benim programa gelmeyecek mi diyorsun? Hı? Hissediyorum. Görüyorum. Ben hala bir yandan gecenin konusunu düşünüyorum. Acaba gecenin konusu neydi diye konuşuyorum ama beynimin bir tarafı düşünmeye devam ediyor. Nasıl bir beyinse bu.

O zaman şöyle bir alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Şarkısını bir ortaya bırakalım. Bakalım. Dun dun. Yerim seni Firuzem demiş. Afiyet olsun minnoşum diyor. Nasıl ya şimdi bu? Yerim seni Firuzem. Afiyet olsun minnoşum. Yani sen yiyorsun ama ona afiyet oluyor. Nasıl oluyor bu? Şimdi anladım. Üst mesajda yemek yiyorum. Yemek yiyorum. Dum. Yordum. Evet, yemek yordum. Üste bildirim düştü. Attım kendimi buraya demiş. At kendini buraya. Şimdi anladım yani afiyet bal şeker olsun. Yemek yerken bu şarkı olmaz değil mi ya? Yemek yerken şöyle bir şarkı dinleyelim o zaman, biz değiştirelim şarkıyı. Yani yemem yemek. Hem orada alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi?

işinin sonunu düşünmeyenler var aramızda. Peki hala. Lilim onda kahvaltı yapmış. Anca acıktım demiş. Acıktığını hatırlamış. Değişik bir psikoloji. Yani acıktığını hatırlamamış olsan yemek yemeyecektin o zaman. Değil mi? İçtim yine aklıma geldi. O zaman bin de hoşumuza afiyet olsun.

0: diyor. Şirinem bir Firuzem bir Şirinem.
1: Ne olacak benim bu hallerim?
0: Bir karar verelim. Minnoş mu Firuze mi Şirine mi?

Evet, Volkan Koçay ve İki Tek Radyonuz oldukları mensup bir rock and roll, Türkçe rock and roll, rock and roll şarkıdır. Devam edelim o zaman, değil mi? Born through a party in the county jail. The prison band was there and they began to wail. The band was jumping and the drum began to swing. Hadi şöyle bir şey yapalım, ben konuyu bulana kadar sizlere şarkılar armağan edeyim. O zaman sevgili Oya Kuaför 74'de gönderelim bu çalacağımız şarkıyı. Aynı zamanda yanında bulunan Yasemin'e de gönderelim bu şarkıyı.

Hadi o zaman geliyor benim çok sevmiş olduğum bir şarkıdır. Suçum yok masumum bana söylenme. Ya hakikaten de çok sevdiğimiz bir şarkı, güzel de bir şarkı. Soner Erce yorumuyla gelecek. Suçum yok masumum. Son dönüşünde ben yine burada olmaya devam edeceğim. Aygül hoş geldin diyelim. Bakıyoruz. Max yapay zekayla diyor yapılan videonun diyor demiş. Kafalar bize ait orijinalde öteki hatlar bize değil. Lilim bir de dekolteye çiçek koymuş diyor. Ben görmedim ki

Tamam, yani dekolteye çiçek koyuyorlar. Niye koyuyorlar bilmiyorum. Sadece hani, çiçek koyunca daha çok dikkat çekiyor. Bunu yapıyorlar. Dekolte açıksa oraya ya çiçek ortaya koyuyorlar böyle çiçeği. Ya nasıl konduruyorlarsa oraya. Hani kalp koyan var. Çiçek koyan var. Maymun koyan gördüm ya. Gülücük emojisi koyan var. Kalpli böyle gözleri kalpli emoji var ya, ondan koyan var böyle dekolteye. Birisi frikik vermiş, frikiye gülücük koymuş. Var öyle şeyler yani. Sosyal medyada çok karşılaşıyoruz.

Sizin fotolardan gruba atar mısınız ya? Merak, ben merak ettim. Beğeni yaptı, görmedim ki dedi. Yani tam çözemedim. Acaba benim şey, aklımda bir şey var da.

0: Meydanda olmasından iyidir çiçek diyor ama tam oraya cuk oturması. Ah fırlamacım demiş. Ah ah.
1: I love you baby.
0: Hadi bu şarkıyı en baştan diyelim. Oya'ya gönderiyoruz bu şarkıyı demiştik. Oya senin şarkın bu. Yakala şarkı. Oya burada mısın ya? Hani gönderiyoruz ama bazen gönderdiklerimiz aramızda olmuyor. Oya burada değilmiş, o zaman Oya'ya göndermesek mi acaba bu şarkıyı? Biz yine gönderelim Oya yakalasın şarkısını. Bartın nereye, şurası ya? Seni istedim, seni düşledim diyor bak şarkıda.

0: Lilim demiş Maxi'yi halterci olarak yap demiş. Tamam mı diyor. Kafası Maxi ama haltercinin diyor. Devamı nerede? Haltercinin diye okuduk orada bak. Haltercinin Süleymanoğlu'nun vücudunu koy diyor. Öyle istediğimize istediğimizin şeyini koyabiliyor muyuz? Yani diyor ki benim bir halterci düşünün, kafa ben, vücut başkası. Ayaklar başkasının, kollar başkasınınmış, kafa benimmiş. Yok sıkıntıya gireriz o zaman, olmaz yani. Nasıl bir düşünce bu? Minnoş. Ah nasıl olur ama süper olur demiş. Aa. Harika fikir. Ömrüm diyor. Hatta son dönemlerde ömrüm diye bağıran bir abi var değil mi? Bir dizide. Fox TV mi? Zox TV mi? Ne TV'di o? Nox muydu? Now muydu? Fav muydu? Bugün sevgili Pinocan da bir Flash TV'nin bir şeyini paylaşmış. Ah Flash TV bile kapandı ya. Halter kaldıran Maxi olarak hazırla diyor. Ben halter kaldıran mı? Niye kaldıramaz mıyım? Gayet iyi kaldırıyorum ben de halteri. Vücut geliştirme Maxi diyor. Şöyle terli, cıbıldak cıbıldak değil mi? Analiz ediyor önceden yazılır diyor. Tabii yani bakacağım. Analiz etmem gerekiyor yani. Emine aramıza katıldı. Emine hoş geldin. Hani bizim Pino'muz nerede? Bizim şey nerede ya? Perihan ablamız nerede bizim? Ha, Perihan ablamız vardı bizim. Gelsin Perihan ablamız. Gelmedi Perihan abla bugün ya. Bindaz dedik darıldı. Perihan dedik de herhalde bugün darıldı.
1: Evet.

Cesur Yürek Max demiş. Yani olabilir yani. Beni hal tercihde yapabilirsiniz. Demiş ki Minnoş, Rambo Rambo'da olur diyor bak demiş. Yani benden şey Rambo'yu da vücut Rambo kafa Maxi diyor. Hemen ardından Cesur Yürek Maxi, bakalım daha nerelere gideceğiz. Dümdük ne dümdük mü? Pardon, durduk ama kaç kez yok ortada demiş. Ha, pardon, dürttük ama diyor, kaç kez ortada yok diyor. Kimi dürttünüz? Nereden dürttünüz?

Şimdi ise Hande Yener'den benden bir tane daha yok radyonuz olacak. Lilicim sana gelecek şarkımız. Sana armağan edeceğiz bu şarkıyı. Şarkının sonrasında bakalım kime hangi şarkıyı armağan edeceğiz. Geliyoruz birazdan bir yerlere kaybolmayı. Şimdi Hande'ciğimizle sizleri baş başa bırakalım. Bu şarkıyı her dinlediğimde klibi böyle gözüme çarpıyor. Hande'cim benim. Maxi Show. Bir saat sonra okuyorum. Pino'yu dürttüm diyor Instagram'dan demiş. Bir bakışım var.

yapıyoruz dedik ve nerede kaldık ha? Hele ben bir yandan da gecenin konusunu hatırlamaya çalışıyorum. Nedir bu unutkanlık bende ya? B12 eksikliğinden mi kaynaklanıyor? O da fazla gerçi bende ama. Ya da nereden biliyorum fazla olduğunu, belki eksiktir. Ah, yine yerimde duramıyorum. İyi yayınlar mesajı görüyorum. Tuğçe Yılmaz Müzik aramıza katılmış. Hoş geldiniz. Aa, bir anda herkes gitti. Pekala. Bir Hande Yener çaldık, herkes kayboldu ya. Ya da buradalar, ben mi görmüyorum? Tabii arada ben de kayboluyorum. Yani arada ben de böyle kayboluyorum. Niye kayboluyorum? Hava almaya gidiyorum. Yani havayı orada alıyorum ben, havayı. Dışarıdan böyle dışarıyı seyrederken gökyüzünü seyrederken.

Şimdi sakin ol, sinirlerine hakim ol, radyonuzda olsun. Sonrasında burada olmaya devam edelim. Burası 95.5 Radyo Kulüp ve Maxi Ben. Program devam ediyor sevgili dostlar. Birazdan ne yapıyoruz? Geliyoruz o zaman. Hadi şarkı gelse de biz de sussak diye bakıyoruz ama şarkı da niye böyle dönüyor gelmiyor. Hı? Niye dönüyorsun da gelmiyorsun? Şşş, sakin ol.

0: sinirlerine.
1: Evet, sakin ol, sinirlerine hakim ol radyonuzda oldu. Ardından devam ediyoruz. Lilimiz kayboldu. Pinoş. Aa, bak bu da oldu. Pinoş da oldu. Olur. Pinoş da diye

Efendim devam ediyoruz programımıza. Vay vay vay Demet abla ve Sefo ve Demet Akalın radyonuzda olduktan hemen sonra programımıza ne yapıyoruz? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya gecenin konusunun yok artık yani. 21.08 oldu. Nasıl 21.08 oldu ben de anlamış değilim. Zaman su gibi akıp gidiyor. Zaten hayatta öyle değil mi? Bir pazartesi oluyor, bir cuma oluyor yani. Onun dışında ya da bir sabah oluyor, bir akşam oluyor. Ya dün yeni yılbaşını kutluyorduk. Bugün Haziran'dayız ya. Yani her geçen gün yaşlanıyor muyuz? O psikolojiye mi girdik? Ne oluyor ya? Ya da ben mi böyle düşünüyorum? Yani aranızda böyle düşünenler muhakkak vardır. Yani bu nasıl bir düşünce? Bir sabah görüyoruz, bir akşam görüyoruz. Su gibi yani zaman hakikaten böyle hızlı ilerliyor son dönemlerde. Şu son 5-10 yıldır mı? 10 yıldır değil mi? Herhalde bir 10 yılı var. 10 yıl yoksa 5 yılı vardır ya. Geldim Şirinem diyor. He bana geldim yok. Bana bir şey yok. He, Şakir'e çay yok yani. O zaman. Yanlış cevap. Vallahi doğru ya, su gibi geçiyor. Dün 18'dim diyor, bugün diyor. Bugün kaç? Dün 18 ise bugün 19'sundur. Ama Lilimize 22 yakışır ya.

Ve gecenin konusunu Lili'nin bu mesajıyla bulmuş olduk sevgili dinleyenlerimiz. Gecenin konusu nedir diye soracak olursanız gecenin konusu şu. Daha önce bu konuyu işlemiş olabiliriz ama ben bir kez daha bu konuyu işlemeye karar verdim. Nedir gecenin konusu? Şudur. Evet. Hangi yaşta kalmak isterdiniz? Yani düşünün ki sadece bir yaşta kalmak istiyorsunuz. Bu yaş hangi yaş olurdu? Bana yazın istiyorum. Maxi Show 1. Gecenin konusunu Lili'nin mesajından bulduk. Hangi yaşta kalmak isterdiniz? Size tanıdık gelebilir. Hatırlayabilirsiniz. Geçtiğimiz programlarda, geçtiğimiz bir yıl önce ya da 8-9 ay önce bu konuyu işlemiştik. Olsun, bir daha işleyeceğiz. Yani. Ne pilavıydı gibi bu ısıtıp ısıtıp önümüzden hani sürüyorsun demeyin de. Hani ben söylemeseydim aklınıza gelmeyecekti ama yani. Hangi yaşta kalmak isterdiniz? Yani hep şu yaşta kalayım dediğiniz yaş hangisi? Onu merak ediyorum ben.

Özellikle Lili'ye sormak istiyorum. Lili, sen hangi yaşta kalmak isterdin? De ki bana. Ha, de bana. De bana. De bana. Max 7 şu yaşta kalmak isterdim de. 18 diyecek. Ama bizim Lili'mize 22 yakışır. 28 de olur bak. 30 da olur. Zaten 30'dan sonrası çok hızlı gidiyormuş. Ben bilmiyorum, öyle 30'dan sonrası çok hızlı geçiyor diyorlar. Öyle mi diyorlar bilmiyorum. Beynel Miller aramıza katıldı. Çanakkale'ye selamlar sevgiler. Çanakkale'de aramızda 20 isterdim vallahi diyor. 20 istermiş. 50'li 20 güzel bir yaş kadın için. Evet, çok güzel bir yaş. Ama 30'unda 30'undan sonra çok hızlı geçtiği söyleniyor. 20'li yaşlar da öyle. Yani keşke ben de 20 yaşımda olaydım. Aa, ben 20 yaşında Çanakkale'deydim. Yani. Hakikaten diyor, 20 yaşımda ben Çanakkale'deydim.

0: Devam ediyoruz. Say sonda, soldan sağa say, çamların altında bekliyorum. Çamların altında bekliyormuş. Bakalım şarkımız dinleyelim. Bu Beste Güder. Beste ne, Güder miydi? Neydi bu? Pardon, Beste Acar. Güder nereden çıktı? Ha, Güder başkasındı. Haydi bakalım say.
1: Say soldan sağa.
0: Soldan sağa sayın bakalım.

0: araba kaldırsın. Pekala biz devam ediyoruz. Bakalım Oya yine aramıza katıldı. Biz sana şarkı gönderdik. Şarkılar gönderdik ama aramızda yoktun. Biz yine gönderdik. Dedik ki madem aramızda yok dedik Oya. Biz dedik o zaman şarkıyı acaba göndermesek mi diye düşündük ama yok dedik. Biz yapamayız öyle. Biz aramızda olmasa da biz şarkıları göndeririz. Ya. Bakalım yaz yağmur pardon yaz yoğunluğu yağmur ne alaka ya? Yaz yoğunluğu tam gaz diyor devam ediyor demiş. Sevgili Beyne Eminel Çanakkale'den. Sen değil ya. Aa, başkası ötsün, başkası söylesin bakalım. Of. Ne diyor? En güzel yıllarda, en güzel anlarda bırakmıştır Çanakkale. Anılar bırakmış Çanakkale sizde Max demiş. Çok güzel anılar bıraktırdı. Ama benden günah gitti, ben geliyorum arada. Yazdan yaza.
1: Şu garip yüreğim güzelim, böyle sevda görmedi.
0: Evet, gecenin konusunu bir kez daha hatırlatıyorum.

Gecenin konusu hangi yaşta kalmak isterdiniz? Gecenin konusu bundan ibaret sevgili dinleyenlerimiz. Diyebilirsiniz ki hep şu yaşta kalmak isterdim dediğiniz.

Ne demiş? Şu anki yaşımın daha ileri gitmesini istemiyorum. Öleceğime kadar kalayım diyor. Yani şu anki yaşın kaç ama? Yani hangi yaşta kalmak isterdiniz dedim ya. Yani diyebilirsiniz ki şu anda 49 yaşındayım mesela. 38 olabilir. 28 olabilir. Yani acaba hangi yaştasın şu anda? Ben yaşını bilmediğim için senin şu anki yaşta kalmak istiyorsun ama biz bilmiyoruz o yaşı. Hep aynı hangi yaşta kalacaksın? Hı? Bize yaz olur mu? Merak ettirme bizi. Bir kez daha hatırlatalım gecenin konusunu. Gecenin konusu şudur. Hangi yaşta kalmak isterdiniz? Öyle bir şansınız olsa diyecekler ki size işte bir iksir hazırlanıyor. Bu iksiri içiyorsunuz ve hep 18 yaşında kalıyorsunuz. Ya da sizin belirleyeceğiniz bir yaşta kalıyorsunuz. Var mı öyle bir şey? Yok öyle bir şey de. Lütfen evde denemeyin yani. Ya bu şeye biberiye suyuna falan benzemez yani söyleyeyim. Evet, 25 buçuk yaş, buçuğu da var değil mi? 25 buçuk yaşındaymış. Şu anki yaşın 25 buçuk mu senin? 25 buçuk yaşında, evet. Asu Demiz 25 buçuk yaşında, hep 25 buçuk yaşında kalmak istiyor, buçuğu da var yani. Ben şimdiki aklımda 18 yaşımda kalmak isterdim. Tekrar aynı hatalarla bu zamanda olmamak için diyor. Güzel bir düşünce.

0: Pekala, şimdi Megastar Tarkan radyonuz olacak. Birçok kişi böyle marş yazmaya çalıştı da diyelim. Yani yazdı da bir şeyler oldu da ama şu yerini tutmuyor be. Beynen minerde 25,5 diyor.
1: Hem kışında, hem kışında. Nerede o?

0: Maxi Show.
1: Evet, bir marş daha dinledik ve hemen ardından Ceza ile programımıza devam ediyoruz. Ceza, kim bilir radyonuz olacak, sonrasında ben yine burada olacağım. 21.29 oldu radyonuzda saatler. Bu güzel şarkının ardından yine burada olmaya devam edelim. Gecenin konusunu bir kez daha hatırlatayım. Gecenin konusu, hangi yaşta kalmak isterdiniz?

Programımıza devam edeceğiz. Yaşar 11 ay diyecek. Sana bir ay, bana bir ay yetmez canım. 11 ay, 11 ayı tut da gülüm. Sen 10.000 aydan say. Herhalde şarkının devamı. Ben niye şarkının devamını getirmeye çalışıyorum onu da bilemiyorum ama yani. Arada oluyor işte. Çok fazla gaza mı geliyoruz acaba? Sesimiz güzel mi zannediyoruz? Ne yapıyoruz ki? Of, of, of. Hadi bu güzel şarkının ardından ben yine burada olmaya devam edeyim. Birazdan geliyorum, hiçbir yerlere kaybolmayın. Yaşar.

Radyo istasyonunda en farklı radyo programını dinlemektesiniz. Şimdi ise Zakkum'la programımıza devam edeceğiz. Hatıran yeter diyecek Zakkum ve sonrasında ben yine buralarda yine radyo kulüpte sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Sevgili dostlar, 21.37 radyonuzda saatler, bulunmuş olduğunuz mekanlara ve bulunmuş olduğunuz ortamlara konuk olmaya devam ediyorum. 22'ye kadar buradayız dedim ve artık yavaş yavaş da programımızın sonuna doğru böyle yaklaşmış oluyoruz. O zaman güzel bir şarkı arası. Şarkı sonrasında yine buradayız. Burası neresi mi? İşte burası.

Eskimiş olur, eski durum, yeniden tanışalım. Efendim yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Bu akşam kadayla sürenin sonuna geldik. Cuma gününe kadar programımız yok. Cuma günü saatler tam 20'yi göstermiş olduğunda yine bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonunda, tabii ki Radyo Kulüp'te, Maxi Show'da görüşmek üzere. Cuma gününe kadar herkes kendine çok ama çok iyi baksın. Yüzünüzden gülücük, cebinizden paranız, yüreğinizden de sevginiz asla eksik olmasın. Her programı sondandırırken söylemiş olduğumuz gibi, her şey bitti dediğiniz anda bir gül köksalar damarlarınızda ve her şey biter, bir şey asla bitmez. O zaman ışık ve sevgiyle baş baş.

za anahtar ve o kadar fazla kilit var. Çakılı bir çivim yok beklentim ne bu hayattan.

sebe. Onlarla beraber penceremdesin. Ah be bir tanem, nerelerdesin? Nazlı bebeğim, ne alemdesin?